Asante sana Zedekia Nyakiriga. Papa. Sio bana rekodi zitambana zifikie bana mkewe kipenzi sana Melicent bavu wake bana shemeji yetu Melicent rekodi zitambana zikufikie.